0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
13: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
12: Да, да, Türkiye Radio да.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Петершия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aici Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Овозе.
15: Диплеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
18: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Giderli Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
0: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Mezarı bir çukur sanma arkadaş. Huzur-u mahşerin giriş kapısı. Ne yorgan var, ne de şeffaf bir yastık. İki taş, birkaç tahtadır yapısı. İki taş, birkaç tahtadır.